0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: göre şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemiz

giderken sevdadan oldum erken. Arkama daha bakmam buralardan giderken. Ağlayıp da yürürüm, yağmur sızar içime. Beni terk edip gitmen hala gider gücüme.

vay vay vay. Karışık bir duygudayım, karışık bir duygudayım. Telaştayım, kaygıdayım. Vay halime vay.

kalbimi biraz olsun duy yeter. Aşka susayan bu gönlüm.

Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Kimse keman çalmaz belki ama çok keman çalınsın balılarında diye yapılmış gri, sisli binalar. Alnının ortasında ciddi bir devlet asabiyeti. Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar. Bu zulüm, bu sevda bitmezmiş. Sevmek, bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş. Biz bir şeyi delicesine severiz ama tanrım neyi? Kahve önü çatlak mozaik, bel kemiğine tehdit kürsüler üstünde. Çok sigara içen öğrenciler. Bir daha asla yaşayamayacağı aşkları teğet geçerken, hep onu sevmeyenleri severek, hep onu sevenin gözlerinden kalabalıklara kaçarak, karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara, yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını bir İzmirli güzele dayatmak varken, hep kardeş olacak değiliz ya yaşasın hakların sevgililiği. Soyut bir sevdaya beşik kertirmiş olan, dağda çoban, şehirde şark çıbanı sayılan Fırat'ın büyük elleri, Ararat'ın kızgın yerleri, Cilo'nun derin nefesleri. Hülasa kente hukuk mukuk okumaya, mümkünse o arada da memleketi kurtarmaya gelmiş Anadolu çocukları.

Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Belki balkona kar seyretmeye çıkar diye sevdiğimiz kızlar çok dibimiz donmuştur. Ve çoğu zaman bu kar mevzu kızlara yeterince ilginç gelmemiştir. Hiçbir şey kapalı bir dükkan kadar hüzünlü gelmez insana Ankara'da. Yoksa bugün bir hayat yaşanmayacak mı duygusu çöker bütün bozkıra. Kimse keman çalmaz belki. Belki bu film hiçbir zaman o kadar fiyakalı olmayacak ama hiçbir lahmacun da o okul yolundaki 3. sınıf lokantadakinin tadını vermeyecek bir daha. Çok daha iyilerini yedim sonra, bizzat Urfa'da hatta. Ama hiçbirinde o kadar aç oturmadım sofraya. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Çok yabancı bir soluk duyulur bazı, bilinmez bir dilin ısrarından. Anla ki sıkıldı bizim konsolosluklardaki konuklar. Öyle deme, Ankara'yı sevmeyene bir zulümdür. Bu kadar insanın neden Ankara'yı bu kadar...

Yollarına hep sevdiğimiz insanların adlarını vermediler ama biz her duvara bil ve sile onların adını yazarak yaşadık. Kül ve betondan mürekkep, yaşadıkça yaşanılası gelen o tuhaf bozkır kokusunda. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar. Bir günden bir sürü gün yapan, mesai saatlerinde hiçbir şey yapan, hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan, rakıyı bol sulu içen, dokunmasın için değil, çabuk bitmesin diye devletimin tekel rakısı. Hep kağıtlara bakarak, hep kağıtlardan bakarak, hem Neşet Ertaş'ı hem Bülent Ersoy'u aynı anda sevmeyi başararak, karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı çok beğenmeyerek ama yine de bu tasarrufunu takdir ederek, boynu hep kıdemli bir atkının içinde saklıyken, hep bir şeylere, birilerine küsmüş gibi yürüyen memurlar. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Biz şimdi kapalı bir kuru yemişçi dükkanının, ki bütün plan kar altında tuzsuz ay çekirdeği çitleyip yanı sıra bafla içmektir, kötü ışıklandırılmış vitrininden umutsuzca içeri bakan, kimliği gereğinden fazla sorgulanmış, merhabadan çok çıkar olan kimliğini denmiş, yani sistem kendi verdiği kimliği zırt pırt geri istemektedir. Doğduğu yeryüzünden doğuştan kavgacı zannedilen ama pek çoğu kavgadan nefret eden, kavgacı, esmer, cesur, korkak, çoğu Kürt, çoğu Türk, çocuklardık. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, ha sonra belki Ahmet Arif'in aklına, hiçbir şairin aklına gelmeyecek, çünkü hiç kimse bir daha Ankara'yı onun kadar sevemeyecek. Bir şiir islenir, kar altındadır varışlar, hasretin nazlıdır Ankara. Ustam yine sen bilirsin ama hangi aralıkta bir şair ölmüşse, işte o en netameli aydır bence. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, yalanlar. Şimdi ve sonra, ne zaman Ankara'ya kar yağsa, elim, gönlüm, çocukluğum buz tutar.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: baktan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 6 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Saatlerimiz 7.08'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız, Burçin Gülbenk Dönenci'den hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, bugün yine çok enteresan bir konu, bakalım kimler neyi seçecek merak ediyorum. Konumuz ne biliyor musunuz? Önünüzde 3 tane seçenek var. Sağlık, mutluluk, para. Sen hangisini seçerdin ve neden onu seçerdin? Bununla ilgili cevabını 0312 985 0888 6. Bakalım sağlık parayı yenecek mi? Ya da mutluluk parayı yenecek mi? Ya da hepsini birden para yenecek mi? Birlikte göreceğiz. İnanın çetele tutacağım. Bakalım cevaplarınız ne olacak diyorum ve hemen şöyle günün sıcaklığına bakalım Ankara'mızda. Şu anda 10.8 derece, dün 7 ile başlamıştık. Gayet iyi bir derecemiz var. Maksimum sıcaklığımız 21 derece olacak. Parçalı bulutlu güneşli bir Ankara bizi bekliyor. Çarşamba 20, Perşembe 22, Cuma 22 ve Cumartesi 23 şeklinde parçalı bulutlu güneşli olacak yine Ankara'mızın havası diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla güne başlayacağız. İlhan İrem bizlerle olacak. Hepinize koskocaman günaydınlar diyecek. Günaydın.

Evet sevgili dostlar, uzmanların yaptığı açıklamaya göre 9-13 Ekim arasında sıcak hava dalgası geliyor ve pastırma sıcakları ülkemizde olacak. Buna göre bu tabloda ne oluyormuş ben size hemen söyleyeyim. 9-13 Ekim arasında Adana'da 34 derece, Muğla'da 31, Antalya'da 30, İzmir'de 29, İstanbul'da 26 ve Ankara'da 25 derece civarında hava sıcaklıkları görecek. Yine Ankara en düşük olmuş ama yine de hiç olmazsa Ekim ayında 25 derecede iyidir. Bugünün beyliği beyliktir diyelim ve 25 derece 9-13 Ekim arasında bizlerle olacak. Türkiye'miz güzelleşecek inşallah. Güzelleşecekten kastım hani doğal gaz yakmayacağız ya. Ceplerimiz güzelleşecek anlamında. Bunlar Ekim ayı arasında sıcak değerler ve çok güzel değerler. İnşallah böyle çok soğumaz. Ceplerimiz çok yanmaz. Keyifli bir kış geçiririz. Tabii ki yağmur olsun. Tabii ki kar olsun. Tabii ki doğanamız beslensin. Barajlarımız asla tükenmesin. Ve en önemli de ne biliyor musunuz? Suyu lütfen tedbirli kullanalım ve asla har vurup harman savurmayalım. Bu birinci uyarımız. İkincisi de sokaktaki patili canlarımız için bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ve asla ihmal etmeyelim diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Sıla bizlerle olacak ve diyecek ki pastırma sıcaklarından sonra.

Evet sevgili dostlar, şöyle pastırma sıcaklarını şöyle düşünmek istedim. Ve nasıl biliyor musunuz, yine böyle kısa kolluyuz. Yine böyle tiril tiril giyinmişiz. Etrafımız böyle güneşli. Ya yazı bu kadar çabuk mu özledik diyecekseniz. Yaz sanki yine çok mu çabuk geçti? Öyle mi? Bence öyle. Sanki çok hızlı geçiyor zaman. Ve her zaman söylüyoruz ya, zaman durdurulamayacak tek şey. Trilyonların dahi olsa o zamanı asla ve asla durduramazsın. Onun için zamanınızın kıymetini bilin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Annelerinizin, babalarınızın, eşlerinizin, çocuklarınızın kıymetini bilin. Akrabalarınızın kıymetini bilin, dostluklarınızın kıymetini bilin. Özellikle dostlar o kadar zor kazanılıyor ki artık. Onların kıymetini çok iyi bilin. Ne diyoruz? Nokta.

Evet sevgili dostlar, günlük mesajı sevgili Murat'tan geldi. Bakalım ne demiş sevgili Murat. Günaydın Burçin abi, kahvemi aldım, seni dinliyorum, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da günaydın, afiyet olsun, benim yerime de lütfen. Ben hiç düşünmeden sağlık derdim, para bir şekilde kazanılıyor ama sağlık gidince insanın eli kolu bağlanıyor. Geçen sene babam küçük bir ameliyat geçirdi, çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Koridorunda beklerken bunu çok iyi anladım demiş, hastane koridorunda beklerken. O kapıdan sağ salim çıktığında dünyanın en zengin insanı bendim sanki. Evde sevdiklerin sağlıklıysa, sofrada beraber oturabiliyorsan daha ne isteyeceksin? Benim seçimim sağlık, hem kendim hem sevdiklerim için sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Murat. Kesinlikle ben de sağlık tarafındayım ve ilk çentiğimizi sağlığa atıyorum. Kendimi en son kullanacağım ama hatta kendim kullanmayayım bile. Ben sadece tarafımı belli ediyorum. Ben sağlık diyorum ve sağlığa ilk artımızı attık. Bakalım neler gelecek daha cevaptan. 0312 985 0886, ister canlı bağlantı isterseniz de WhatsApp numaramız. Ne yapıyorsunuz, bana ulaşıyorsunuz, ben de sizin sesiniz olmaya devam ediyorum. Ve sevgili Murat ve tüm dostlar için Ajda Pekkan geliyor, diyor ki bambaşka biri diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.29 oldu ve çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ardından reklamların ardından mesajlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep olduğunuz gibi kalın biliyor musunuz? Hiç değişmeyin. Para ne size kibir sağlasın ne de o unvanınız sizi havaya soksun. Hep insan olmayı seçin. İnsan olmayı seçtiğinizde inanın kazanacaksınız. Öteki türlü ne olur biliyor musunuz? Para da gidiyor, itibar da gidiyor. Geçenlerde bununla ilgili bir sosyal medyada video izledim. Ben mimardım diyor. Kağıdı ters çeviriyor. Huzur evinde kalıyor kadıncağız. Ben bir öğretmendim diyor. Ben bir şirkette müdürdüm diyor. Ben kendi firmamda mimardım diyor. Ünvan ne olursa olsun bir gün o ünvan o para gidiyor. Sizsiz olun, insanlığınızla anılın. Asla ünvanla değil. Hep böyle kalın, samimi, içten ve güler yüzlü.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Şebnem Ferah bizlerleydi. Tam 6 yıl ara vermişti biliyorsunuz müziğe, konserlere, her şeye. Ama 2026 yılından itibaren konserlerine başladı. Hatta 3 gün önce de Ankara'da tam 52 bin kişiye, evet 52 bin kişiye konser verdi. Muhteşem bir konserdi. Vallahi yüreğine sağlık. İyi ki döndün, iyi ki varsın diyorum. Türk müziğine değer katan insanlardan bir tanesiydin. Uzaklaşman gerçekten beni çok üzmüştü ama artık yine seninle beraberiz, o güzel sesinle beraberiz. Güzel eserler çıkaracağına kesinlikle eminim diyorum. Ve sevgili Durmuş'un mesajıyla devam ediyorum. Bakalım Durmuş kardeşim neler demiş. Abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, nasılsın, iyi misin demiş. Çok teşekkür ediyorum, seni sormalı. Keyfin iyi maşallah, sesin her zamanki bomba gibi geliyor demiş. Valla sizlerin bu güzel mesajları sayesinde sesimin kötü gelmesi inan mümkün değil ki. Harikasınız valla, sizin de yüreğinize sağlık. Hep böyle kalın diyor ya hani Erol Evgin, hep böyle kalın, hiç değişmeyin, hep benimle olun. Çünkü ben hep sizinleyim diyorum ve mesaja devam ediyorum. Önce sağlık, sağlıklı olursan mutlu olursun, mutlu olursan para kazanırsın. Allah kimseyi sağlığından etmesin. Hayırlı yayınlar abicim. Allah'a emanet ol demiş. Hemen sağlığa bir tane çentik daha atıyorum. Evet sevgili Cem demiş ki sağlık abi demiş. O kadar sevgili Cem, teşekkür ediyorum. Hemen sağlığa mesaj atıyoruz. Artı atıyoruz daha doğrusu, mesaj derken yönlendirme gibi olmasın. Efendim şu anda sağlık önde gidiyor. Diğerleri hiç gitmiyor ama mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Bakalım sizler ne diyeceksiniz diyorum ve sevgili Durmuş'a, sevgili Cem'e çok güzel bir şarkı armağan edeceğim. Aynı zamandaki tabii şu anda tamponu trafikte. Bizi dinleyen herkese, evinde çayının kahvesini, iş yerinde çayının kahvesini yudumlayan herkese geliyor. Edis bizlerle, diyor ki martılar diyor.

Evet sevgili başmobilse kameram Volkan mesajı atmış, diyor ki abicim günaydın, iyi yayınlar. Hipodrom Caddesi'nden Kızılay istikametine gidiş yoğun ama şu an akıcı demiş. Tekrar edelim, Hipodrom Caddesi'nden Kızılay istikametine gidiş yoğun ama şu anda akıcı diye eklemiş. Konuyla ilgili de bir bulmaca gibi bir şey yazmış, hemen okuyacağım size. Siz çözerseniz bana da söyleyin, vallahi ben çözemedim. Diyor ki konuyla ilgili abi sağlık başta geliyor, eyvallah. Tabii ki ama demiş, para olmayınca sağlık olmuyor. Onu da eklemiş. Bazen de parayla sağlık oluyor, mutluluk olmuyor. Yani üçü de olması gerekiyor demiş. Zaten bu üç hayatımızda olsun. Ama öncelikli olan hangisi? Öncelikli olan sağlık yazdığın için sağlık hanesine koydum. Parayla mutluluğu işaretlemedim vallahi. Kusura bakma. Çünkü sağlık önce yazdığın için geçerli benim için. Sağlık şu anda aldı başını gidiyor. Para ve mutluluk arkasından baka kaldı. Bakalım sizler ne diyeceksiniz? Para mı? Sağlık mı? Yoksa mutluluk mu? Bakın aşkı koymadım. Çünkü aşk gelip geçici. Ama sağlık kalıcı olsun, para kalıcı olsun, mutluluk kalıcı olsun. Zaten aşkı doğurur da hiç merak etmeyin diyorum. Ve o zaman Buray gelsin. Madem aşktan konuştuk, o da diyor ki aşk diyor layık olanda kalmalı sevgili Volkan diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Müfit Hanım demiş ki günaydın Burçin Bey, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum, size de güzel bir gün diliyorum. Bu arada çok enteresan bir haber var, biraz evvel hem gazete başlıklarında gördüm hem de televizyonda gördüm. Efendim maalesef şöyle bir sıkıntımız var, yine dünyamızda değil ama Rusya'da veba salgını korkusu ölümcül hastalık geri mi döndü diyor ve hatta bir tane tüpü kıran görevli de hayatını kaybetmiş sevgili dostlar. 197 kişi de karantinadaymış. İnşallah böyle ulusal olmaz, yani da uluslararası olmaz diyeyim, sadece olduğu yerde kalır ve bir an evvel de biter tabii. Orada da büyümesini asla istemeyiz. Çünkü hiçbir can gereksiz yere hayatını kaybetmemeli. Hele ki veba zaten yıllar öncesinde çok büyük tehditti. İnşallah yine tehdit olmaktan çıkar. Bir an evvel önlemini alır Rusya'da ve oradaki Rus vatandaşlarımız da, vatandaş derken tabii insan olarak söylüyorum, onlar da hayatlarını kaybetmezler. Çünkü dünyadaki her canlı hak ettiği gibi yaşasın, değil mi? Yani bir anda böyle bir virüsten dolayı hayatını kaybetmesin. Biliyorsunuz pandemi zamanında çok ciddi sıkıntılar çekti bu dünya ve birçok insan hayatını kaybetti. Birçoğumuz da hayattayız, hala yüzümüz gülmeye çalışıyor. O günün stresini, sıkıntısını atlatamadık. Bir maskeli bir gördüğümüzde ne kadar alışsak da acaba mı diyoruz. Ve dün hatta söyledim size, şu anda çok ciddi bir salgın var ve Covid'in bir türü olduğu söyleniyor. Onun için lütfen maske takmaktan asla imtina etmeyin, vazgeçmeyin. Toplu taşımlarda, sinemalarda, tiyatrolarda, alışveriş merkezlerinde ne kadar kendinizi korursanız o kadar iyi olur. Çünkü bu hastalık da inanılmaz derecede kendini gösteriyor ve yatırıyor sevgili dostlar. Bu yani şöyle söyleyeyim, günlerce yataktan kalkmayan vakaların olduğu tespit edilmiş ve bu işte nedir mesela, şöyle söyleyeyim size, öksürük var, ateş var. Ondan sonra terleme var. Tabii ki burun akıntısı var. Galiba Covid oldum dediğiniz bir durumdasınız. Ama şöyle söyleyeyim, lütfen kendinize dikkat edin. Lütfen hasta olan kişi varsa yanına yaklaşmayın. Mutlaka evinizde de varsa maskenizi takın ve ayrı yerlerde yatın ki evde birinin sağlam olması lazım. Aksi takdirde iki kişi de hasta olursa bakacak kimse maalesef olmuyor. Ne diyoruz? Nokta.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.58 oldu. Birazdan ilk saatimizin arasını vereceğiz ve ikinci saatimize başlayacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz, yine mesajlarınızla ve çok güzel şarkılarla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz güne. 9'a kadar sizlerleyim, 9'a kadar buradayım. Sizin yareniniz olmaya devam edeceğim. Ne yapıyorsunuz? 88.6 frekanslarında Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinde, dünyanın her yerinde ben sizin yareniniz olmaya hazırım. Siz ne yapıyorsunuz? Hafta içi her sabah saatler 7'yi gösterdi. 7 ile 9 saatler arasında Burçin Gülbenk'te dönencide benimle buluşmaya devam ediyorsunuz. İlk saatimizin son parçası Tarkan'dan geliyor ve diyor ki ayrılık çok zor diyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 6 Ekim 2026 Salı sabahındayız. İkinci saatimizde başladık. Saatlerimiz 8.09'u gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da Radyo Karadeniz kontrol üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Bizi tampon tampona trafikte dinleyen, evinde, iş yerinde çayını kahvesini yudumlarken dinleyen herkese selam olsun diyorum ve bugünkü konumuz şu. Önümüzde 3 tane seçenek var. Sağlık, mutluluk, para. Hangisini seçerdin? Hangisi senin için iyi gelirdi? Bunun için 0312 985 0886'ya. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. İlk saatte sağlık çok önde. Ne parada ne de mutlulukta herhangi bir artı yok ama sağlık devam ediyor. Çünkü sağlığın öneminin ne kadar hayatımızda yer olduğunu daha iyi anlamış durumdayız diye düşünüyorum ve maalesef yine Yeşilçam'ın çok değerli bir oyuncusu Çınar'ı, sevgili Göksel Ersoy, 90 yaşında dün hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun, çok güzel filmleri vardı, hala da seyrediyoruz. Çünkü bazı kanallar biliyorsunuz Türk filmi vermeyi çok seviyor, ben de onları seyretmeyi çok seviyorum. Hele ki siyah beyaz olunca tadından yenmiyor, öyle söyleyeyim. O güzel, o keyifli, nasıl söyleyeyim, o anki imkanlarla çekilen o güzel filmler hakikaten daha böyle değerli. Şu anda 30 tane efektten geçiyor, bir yapmadıkları şeyler yapılıyor, bir gösteriyor, biraz yapay gibi oluyor, hani yapay zeka gibi diyelim. Onun için eski filmlerin yeri ayrı. Göksel Ersoy ailesine ve tüm ben ve benim gibi sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Davut Güloğlu diyor ki artık diyor ikinci saate geldik. Biraz ne yapacağız? Hareketlenmemiz lazım diyor. O zaman elleri direksiyondan bırakma ama horona kendini hazırla.

Evet sevgili dostlar, bitleri pileleri döktük, tekrar yayına geri döndük diyorum ve sevgili Hüseyin Dallı mesaj atmış, diyor ki günaydın sevgili abicim, tabii ki sağlık yerinde değilse ne paranın önemi var ne de huzur olur, sevgilerim ne demiş, kesinlikle katılıyorum. Ne paranın önemi olur ne de huzur olur, onun için ne yapıyoruz, sağlığa bir çentik daha atıyoruz. Gerçekten sağlık aldı başını gidiyor. Beklediğim sahneydi ama yine de arada para belki çıkar mı dedim, ama bir tek Volkan hani üçünü bir arada kahveler var ya, onun gibi kullandı. Onun haricinde herkes net olarak sağlık dedi. Ama Volkan'ı da vallahi hiç affetmedim. İlk sağlık dediği için sağlığa yazdım. Parayı mara hiç böyle artılamadım. Demek ki para ikinci planda, sağlık ön planda. Muhteşem. Vallahi paranın en çok gittiği sektörlerden bir tanesi de futbol sektörü biliyorsunuz. Milli takımımız dün ne yaptı? Bu kadar para katılmasına rağmen İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ve başımızdaki hocamız da Türkleşti sanki. Gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Hala bu kadar başarısızlığın altında. Tabii ki aldığı maaş da bayağı iyi anladığım kadarıyla. Terk etmek de istemiyor. Şartlar da iyi. Altın araba da veriliyordur. Ev de veriliyordur. Her şey veriliyor. Tabii o kadar maaşa tabii ki yapılır diye düşünüyoruz. Tabii bu kadar başarısızlıktan sonra artık şunu demesi lazım değil mi? Arkadaş ben bu işi yapamadım. Dünya Kupası'nda da mahvolduk. Şimdi de mahvolduk. Bu kadar para yatırıyor. Ben bunun altından kalkamadım. Gidiyorum dememeli mi? Bence demeli. Ama hala o koltukta milli takım teknik direktörü olarak oturması da enteresan. Ne diyoruz? Türkleşti herhalde diyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz koltuğa oturdum muydu? Bırakmayı maalesef bilmiyoruz. Onun için milli takım inşallah bence istediği yere gelir diyorum. Bizi de mutlu eder. Çünkü şu anda bizi en çok mutlu eden kim mi? Tabii ki Filenin sultanları. Yüreklerine sağlık diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Hüseyin'e ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. İrem Derici diyor ki değmezsin ağlamaya diyor. Anlayan anladı.

0: çok aptalmış bu gönül.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.21 ve şu anda Bodrum temsilcim sevgili Yeşim Çakır mesaj atmış, diyor ki günaydın Burçin Bey, sağlık yerindeyse insanın elinde hala çok şey var demektir. Para bir şekilde kazanılır, kaybedilen mutluluk yeniden bulunabilir ama sağlık gidince hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Sağlıklı günler dilerim, iyi yayınlar demiş. Hemen şöyle Yeşim Hanım'ın mesajından sonra sağlığa bir şentik daha attım. Vallahi uzaya doğru gidiyor sağlık. Yüreğine sağlık diyorum ve çok güzel bir mesaj. Hakikaten sağlık olmazsa hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Onun için sağlığınıza dikkat edin. Yediğinize, içtiğinize, bulunduğunuz ortamlara çok dikkat edin. Özellikle tampon tamponu trafikte giderken kış aylarında biliyorsunuz ki kaloriferi açıyoruz ısınmak için. İşte orada bir tane devir dayım tuşu var biliyorsunuz. Arabanın içerisinde tersok var. Ona mutlaka basın. Çünkü o karbon monoksit gazını lütfen içinize çekmeyin. Orada da sağlık, emin olun, elden gidiyor. Çünkü çok zehirli bir gaz. Kesinlikle onu yapmayı unutmayın diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı hem sevgili Yeşim Hanım'a hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Emre Altuğ bizlerle, diyor ki çal diyor kanunum çal.

Bu sabah evden çıkarken hanım arkamdan akşam ekmek almayı unutma dedi. Bak bu benim mutluluğum bile bu kadar sıradan demiş. Akşam eve gidecek bir yerim, kapıyı açacak, hoş geldin diyecek bir eşim var. Seçimi yapmışım zaten demiş sıradaki şarkıyı. Beni seven ve benim de sevdiğim herkese armağan ediyorum diye de eklemiş. Hemen şöyle mutluluğa bir tane artı koyuyorum. Zaten bir tane var, fazla da yok yani açıkçası. Ama yine de yüreğine sağlık mesajın içinde çok teşekkür ediyorum. Sağlık ön planda. Valla şu anda da yayının bitmesine çok az kaldı. Sağlığı geçecek de kimsenin olduğunu sanmıyorum. Sağlık her şeyden önce. Önce sağlık, gerisi huzur, mutluluk ve bol para diyoruz yani bir programı da kapatırken. Aynen öyle. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sağlığımızı korumak için tekrar edelim. Toplu taşımlarda, topluluğun olduğu yerlerde, sinema, tiyatro ya da alışveriş merkezlerinde mutlaka hasta olmak ve evde 4-5 gün yatmamak için maskenizi takın. Nacizane tavsiyem bu. Çünkü şu anda bu konuyla alakalı gerçekten bir salgın var. Ve bu salgından sonra da 4-5 gün en az yatıyorsunuz, kalkamıyorsunuz. Mutlaka bir terleme, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, grip hepsi bir arada COVID mantığıyla ilerliyor. Sizsiz olun, dediğimi tutun ve o maskeyi yanınızdan ayrılmayın. Ne diyoruz? Nokta.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkıyla tekrar reklamlardan sonra birlikteydik. Hakan Peker bizlerleydi. İlla ki aşk arıyorum dedi. Şimdi de parayla birlikte olmak isteyen sevgili Yasemin Hanım mesaj atmış. Diyor ki vallahi diyor ben cayır cayır paradan yanayım demiş. Parası olan ölmüyor. O kadar sevme hastası çocuk var. Aileleri perişanlığa çok pahalı bir tedavisi var demiş. Devamındaki tabii ki üzücü, ona gülmüyoruz. Hayvansever biri olarak şu an ne için mücadele ediyoruz biliyor musunuz demiş. Layıkıyla yaşatmak için ve bunun için para lazım. Onlar mutlu olursa mutluyuz. Eski klişe cümleler, bana göre sağlık mutluluk, bu devirde para hepsini satın alıyor maalesef demiş. Sıradaki şarkı size, eşime ve sağlıklı patiler Fulya Hanım'a gelsin demiş. Bugün dileğimiz kabul olur ve gökten para yağar gibi yağsın istiyorum demiş. Vallahi inşallah, çünkü Sağlıklı Patiler Derneği gerçekten çok muhteşem bir yer. Lütfen gidin görün, oradaki canların canı olun. Bir tanesini orada koruyucu ailesi olun. Onların mamasını suyunu karşılayın. Çok mutlular. Emin olun, başını okşadığınız zaman bile o kuyruk pervaneye dönüyor. Sağlıklı Patiler Derneği'nden sevgili Yasemin Hanım'a ve sevgili Fulya Hanım'a da buradan selam olsun. Tam 1300 tane cana bakıyorlar. Bunu da ayrıyeten bildirmiş olmak istiyorum size ve çok güzel bir şarkıyla onlara armağan ediyorum. Demek ki para mı dedin, affedersin diyor.

Evet sevgili dostlar, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sevgili Figen Ateş mesajı atmış, bakalım ne demiş Figen Hanım. Günaydın Burcu Bey, nasılsınız? Bugün soruyu duyunca kendi kendime güldüm. Herkes sağlık diyecek biliyorum ama ben dürüst olayım, şu sıralar para derdim demiş. Vallahi para ikiye çıktı, hemen şöyle bir işaretliyorum. Sağlık ayı ulaşırken para iki oldu, mutluluk bir oldu bu arada, bilginiz olsun. Herkes sağlık diyecek ama ben dürüst olayım, şu sıralar para derdim. Kredi kartı, kira, faturalar derken maaş daha hesaba yatmadan nereye gideceği belli olmuyor demiş. Para mutluluk değildir diyoruz da olmayınca da insanın huzurundan da biraz götürüyor valla demiş. Öyle zenginlik peşinde değilim. Ay sonunda düşünmeden yaşayacak kadar olsun yeter. Sonra eşim alıp şöyle güzel bir tatile götürür, telefonda kapatırım demiş. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Figen Hanım. Valla yüreğine sağlık. İnşallah eşin de seninle aynı fikirdedir. Çünkü para gerçekten önemli. Eyvallah ama sağlık bir başka. Para almayınca tatile gidemiyorsun. İstediğini alamıyorsun. Ama para olsa, sağlık olmasa da istediğini yapamıyorsun. Çünkü sağlık olmazsa geri kalanların hepsi maalesef ki figüran kalıyor. Bununla şöyle bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz Koç ailesinden bir abimiz ne yaptı? Helikopterle hastaneye gitti ama yine hayatı kurtulmadı. Ki hastanede kendilerine aitti. Para da olsa, helikopterle de gitsen, dünyanın mal varına sahip olsan, hastanen de olsa ne oluyor? Hayat noktalanabiliyor. Onun için sağlık bence de önce diyorum ve sevgili Figen'e ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına Murat Boz geliyor. Diyor ki aşklarım diyor büyük beden diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Müfide Hanım, bakalım neler demiş, ekleme yapmış. Burçin Bey günaydın, iyi yayınlar. Özellikle mesajımı okumanızı rica edeceğim. Allah'ım bize sapıtmayacak kadar para versin. Rakamda çekilmesin demiş. Söz sapıtmayacağız, yoldan çıkmayacağız. Bu arada şakaydı, ne yazık ki parasızlıktan sağlığını tehlikeye sokan bir toplum olduğumuzu unutmayalım. Bu organlarla alakalı süre gelen olayları hepimiz biliyoruz demiş. Evet, yani olanlarla ilgili demek istedi herhalde, organlarla diye geçmiş ama ne demek istediğinizi anladım efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer mesajımız sevgili Tuncay kardeşimden, Tepeom'un yakışıklı personeli Tuncay kardeşimden geliyor. Diyor ki günaydın Burç Bey, sıradaki şarkı trafikte çile çeken çile çeken bütün Ankara'ya gelsin demiş. Gerçekten öyle, şu anda tampon tamponda trafikte, saat kaç olursa olsun ne yapıyoruz, bu çileyi çekiyoruz. İnanın ben de yayından çıktıktan sonra işe gidiyorum ve işe gittiğimde ne yapıyorum, Kazım Karabekir'in o güzellikleriyle karşılaşıyorum. O tampon tamponda trafiği inanın ben de birebir yaşıyorum sizlerle. Sadece saat farkı var ama sonrasında ne oluyor? Hani anlattığım olaylar var ya, hani sinyalsiz sağa sola dönüşler, devamlı korna basmalar, insanların böyle telefona bakıp yol ilerlerken o sıkışık trafikte ilerlememesi, ambulans sirenlerini cayır cayır çalarken o fermuar sistemini yapmayı bilmememiz, onun arkasına takılıp böyle trafikte hızlı gitmeye çalışan çabalarımız o kadar fazla ki. Ne dersek diyelim, ne söylersek söyleyelim, şu zaten tampon tampona trafikte herkesin morali bozukken maalesef hala daha fazla bozmaya devam edenlerimiz var. Ne yapıyoruz? Onları Mars'a gönderiyoruz su topu oynaması için. O zaman sıradaki şarkı sevgili Müfide, sevgili Tuncay ve şu anda tampon tampona trafikte ne yapıyoruz? Sıkıntı çeken herkese armağan ediyoruz ve helal değil diyor bu hareketler diyor. Kim mi? Işın Karaca diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.57 oldu ve ne yaptık efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Evet, ne diyoruz? Sağlıklı bir gün diliyoruz ama onun öncesinde Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım neler var, ben de çok merak ediyorum. Dün sıfır konserimiz vardı. Bugün İF Performans Hall Ankara'da eskitilmiş yaz konseri varmış. Sold Out Performans Hall Ankara'da Palmiyeler. İF Performans Hall Tepe Prime'da Agotia Rift neymiş? Inferna. Okumakta zorlanıyorum arkadaş. Şunun Türkçesini yazsanıza. Ve Kongrecium Ankara'da da Mor ve Ötesi varmış. Gidin bence. Gerçekten Mor ve Ötesi muhteşemdir. Öyle söyleyeyim size. Efendim tiyatroda nelerimiz varmış? Tiyatroda bayağı bir şeyimiz var mı? Şöyle bakıyorum. Evet, 4 tane oyunumuz varmış. Haybeden Gerçeküstü Aşk varmış. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde. Bir İstaksın Bir Cem'in Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde. Bir İdam Mahkumunun Son Günü Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde. Ve Bir Delinin Hatıra Defteri Belgüzer Sahne'de. Yani 4 konser, 4 tane tiyatro, 8 etkinlikle Ankaralılarımız bugün yine buluşuyor diyorum. Ve bugün Ankara maksimum 20 derece olacak. Bilginiz olsun, parça bulutlu güneşli bir Ankara'da size güzel bir gün diliyorum. Sağlık, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınızda devirmesin. Yarın aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde yine buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum ve sizi çok eskilere götürüyorum. Bu arada son bir mesaj geldi. Sevgili Melek Hanım diyor ki, Burçin Bey günaydın, biz de buradayız diyor. Ben de hoş geldiniz diyorum ama geç kalıyorsunuz. Birazcık daha erken atın lütfen şu mesajı diyorum. Bakın sizin için ne yaptım? Yine torpil yaptım. Bu arada dünya çok küçük. Biz tatilde Melek Hanımlarla aynı otelde karşılaştık. Ankara'da karşılaşamamışken doğrusu o. Ne yaptık? Alanya'da karşılaştık ve hasbihal ettik, sohbet ettik. Kendisine ve eşine Ömer Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok büyük tesadüftü. Ne oluyor efendim? Tabii ki dünya küçük diyoruz. Bu küçük dünyada hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Nereye?

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev

0: aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.
6: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesine asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo.

0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip?

aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar bekleyin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: göre şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin.

0: Oldukça Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengalem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengalem telefon 0312 368 58 48. Rengalem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: çekenler.
1: Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi

0: Alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sağ olaydı, baş köşede oturaydı. Da bir karlı dağ gibi başımızda duraydı, başımızda duraydı.
1: Başkentin ödüllü radyosu
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde

0: lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545, 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: ah yakıyorum.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık tecrübe

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem

0: ve IKEA karşısında. Rengalem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Başkentin ödüllü radyosu.
4: Radyo Karadeniz.
3: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Aşkını dert etme kendine. Bitti dersin soran olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin soran olursa. Ümide aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi'ye

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

İtibardan tasarruf olmaz diyorsun da Mıhtar. Köye konak dikmenin neresinde itibar? Dağ açtı gösterişin adı sayende Mıhtar. İsraf edip dökmenin neresinde itibar? Hesap edeceksin bir yol. Hesap edeceksin bir yol. Aklınla izan gerek. Eğilik yapacaksan önce hüsnü zan gerek. Düzlüğe çıkacağız etçük sabır diyerek. Her gün natuh çekmenin, her gün nutuh çekmenin neresinde itibar? Zati köyde koruluk merane koymadın. Parsel parsel satarken haram hilal demedin. Manda yoğurdu yedin, başkasını yemedin. Değişik değişik lokmanın neresinde itibar? Bak. Döküm döktüm, imece dedin gitti paralar. Elde avuçta olan tükendi bu sıralar. Malı melalü sattık, en çok da o yaralar. Boynumuzu bükmenin neresinde itibar? Kısımlarla beraber köy kasaba geziyorsun. Bizden tek tek toplayıp deste deste eziyorsun. Amanı sana eyleme, etmediysek kızıyorsun. Dalımıza çökmenin neresinde itibar? Cebimizden alıp da ağlara yedirdin. Kimlere kıyak geçtin, yüzlerini güldürdün. Köydeki malcılığı, çobanlığı öldürdün. Şu düzeni yıkmanın neresinde itibar? Aşağı köyün borcunu hibe ettin beyine. Biz burada kıvranırken, la bu cömertlik neyin he? Böyle karar vermişin, soraydın ya köyüne. Öz köylünü sıkmanın neresinde itibar? Karşı köyler kıskanır bizi, eyle sanıyorum. Dün ekmağın yoğdu, ta eskiden tanıyorum. Sağ nasıl inandık kandık ona yanıyorum. Ataşlara yakmanın lan neresinde itibar? İtibar dürüstlükten, doğru sözden olmaz mı? Şecaatten olmaz mı? Sağlam özden olmaz mı? Varlıktan mı biliyorsun? Yoktan azdan olmaz mı? Hor gözüne bakmanın neresinde itibar? Selami böyleleri bitmez ağam dedikçe. Ağrısı doğrusuna olur tamam dedikçe. İnsan başa geleni kendinden bilmedikçe kul içine çıkmanın neresinde itibar? Selami böyleleri bitmez ağam dedikçe. Eğrisi doğrusuna olur tamam dedikçe. İnsan başa geleni kendinden bilmedikçe kul içine çıkmanın neresinde?

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Duysun o vicdansız, duysun. Ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil, bana resimleri değil, bana selamları değil, kendisi lazım.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu. Simsiyah saçların kar gibi oldu. Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: kaybetmekten korktum da söyleyemedim.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.